0: Ne yaptınız? Çok ne yaptınız? Uzaylı kalıyorum. Sıkta adı. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne
1: yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sabah burada kaybolan pastalar tekrarla tarif edilen omurgalarını yiyip sütü vazif için kapatmaya sonra akşamakta sütü yani basalı parçalar parayla misli vanı bakıyor.
0: Hani sabah burada kaybolan bu gün var mı bir sakar ekni, kaç paral, sütü
1: vazif için zaten sütü vanı misli vanı var mı? Bunu var mı? Misli vanı var mı? Bunu var mı? Bunu var mı?